aşkım, ondan iski dil ulaştı, bundan gibansı ulaştı, bundan gibi dil aşkım, ondan iski dil ulaştı, bundan gibansı ulaştı, bundan gibansı.